0: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen hafta duyarlılık konusunu konuşmuştuk. Hı-hı. Hocam, değil mi, yanlış hatırlamıyorum?
1: Evet.
0: Bu hafta da Allah nasip ederse sabır konusunu konuşacağız inşallah. Sabırla ilgili bende uyanan bir çağrışımdan hareketle bu mevzuyu açmayı, hı-hı, arzu ediyorum müsaade ederseniz. Şöyle bir söz ile karşılaşmıştım vakti zamanında. Epeyce bir direnişe geçmeme sebep olmuştu bu. Deniliyor idi ki Peygamber Efendimiz yardımsever bir insandı. Peygamber Efendimiz anlayışlı bir önderdi. Peygamber Efendimiz şöyleydi ve sabırlı bir eşti. Bunu duyunca ben hemen şu tepkiyi vermiştim. Yani neden sabırlı bir eş? Evliliği daha ilk başta sabırla nitelemeye başlarsanız, yani sabredilecek bir şeyler ortaya çıkar. Halbuki Peygamber Efendimiz için daha çok bence söylenilmesi gereken şey, işte o çok sevgili bir eşti, çok yardımsever bir eşti, çok paylaşımcı bir eşti. Demek ki daha yakışan bir şeydi. Ama doğrudan siz çok sabırlı bir eşti dediğinizde farklı şeyler anlaşılmaya müsait bir durum ortaya çıkıyor diye düşünerek itiraz etmiştim. Buradan başladık ama daha sonra sabrın diğer aşamaları gelecektir. Ne dersiniz hocam siz bu duruma?
1: Öncelikle kavram noktasında herhalde hani eğer bazı isimler, kavramlar ahirette bizden hesap soracaksa bunların başına
0: çok
1: sabır
0: mı
1: gelir
0: gelecek
1: diye düşünüyorum. Haksızlık ettiğimiz bir kavram, anlamını çok kavrayamadığımız ya da içi bir zaman içerisinde boşalmış kavramların başında. Çünkü sabır çok ulvi bir iş. Ve tahammül değil mesela. Hı hı. Tahammül katlanılan demektir. Oysa sabır bizatihi kararla verilen bir şeydir. Ve verdiğiniz karar sizi bağlayacak bir şey değildir. Tam tersine sadece öyle bir şey için o kararı verirsiniz ki o kararı verdiğiniz karardan çok değerli olmak durumundadır. Hı hı. Dolayısıyla azmi umur der vahiy sabıra, yani zor iştir. Hı hı. Ve sabır bütün eylemlerimizin de çıkış noktasıdır. O yüzden belki hani yaşantısı noktasında hakikaten zor durumlarda gelmiş bir emirdir. Yani her an kapıla vereceğiniz, her an gereksiz nefsi öfkelere kapılacağınız ya da taleplere, çekiciliklere kanacağınız bir durumda siz onlardan gelen tüm bu uyarıcılara kepenklerinizi kapatıp ve sadece o an için, geçici bir süreliğinedir zaten, ömür boyu sabır hali yoktur. Dolayısıyla şöyle demek lazım. Sabır hangi durumlarda ve nasıl karar verilir? Ya da sabrı belirleyen şey nedir? Belki buradan hareket etmek gerekiyor. Sabır bizatihi insanın karar verdiği bir şey. Bunu unutmamak lazım. Yani başıma geleni çekerim şekli değildir sabır. O başka bir şey. O halin ama şikayet edilmeden ve onun hikmetini anlama hali diyebiliriz belki yine de o noktada. Ben burada kişisel olaylardan daha çok iletişimde sabır bizi nereye götürür? Örneğin gençlerin yaptığı hatalara karşı sabır mıdır? Gösterdiğimiz tolerans mıdır, hoşgörü müdür, onunla bir ilişkisi var mıdır? Bence bunlar da konuşulması, hı hı, gerekiyor.
0: Elbette.
1: Sabır söz konusu olduğunda. Önce şunu bilmek gerekiyor. Her kararın alternatifi vardır. Yani siz bir durumda bir şeye hükmettiğinizde ya da bir şekilde nasıl davranacağınızı belirlerken onun alternatifi vardır. Şimdi öyle durumlar vardır ki tek bir kararlı durum değildir o. Mutlaka alternatifi vardır. Yani, hı, hiçbir karar yoktur ki.
0: Her durumda aynı şey geçerli.
1: Evet, bir seçenek daha vardır işin, hı, içinde. En az bir seçenek. Daha bir sürü seçenekler olabilir. Biz kararı verirken kime göre ve neye göre karar verdiğimizi önce belirlemek durumundayız. Çünkü daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Karar bir gerekçe ister. Hı hı. Gerekçe de bir dayanak ister. Dayanak da bizim referans noktamızdır. Yani ben kime göre, neye göre karar vereceğim noktası belirgin olmadan sabra karar veremem. Yoksa sabır benim için eziyete dönüşür. Oysa sabır bilinçli bir insan için güç toplama işidir. Çünkü belli bir süreliğine siz beklemeyi alırsınız. O bekleme içerisinde ama bir tür gelen uyarılara karşı korunma altındasınızdır. Yani onu ilan etmişsinizdir. Şu an beklemedeyim diye. Dolayısıyla evlilik bir sabır mıdır? Sorusunu buradan gelebiliriz işte. Belli dönemler için sabırdır tabii. Yani hiçbir evlilik hatırlamıyorum ki başlangıçta sorunsuz başladı. Yani o ekonomik yönden zorluklar ilk yıllarda olur. Çoluk çocuk, o alışma,
0: tanıma, anlama, tabii, uyum sağlama.
1: Yani o dönemlerin başında eğer sabredemiyorsa insanlar patır patır boşanıyorlar zaten. Sonra ne oluyor? Daha iyisi oluyor mu? Hayır.
0: Olmuyor.
1: Oysa sabır kimin neye göre karar verdiğinizin kararı olduğuna göre. Bazen biz şeyi unutuyoruz. Günlük olaylarda kararlar verirken esası kaybedebiliyoruz. O yüzden kaynaklanıyor. Onun için sabır ta çocukluktan başlatılmalı. Nasıl? Örneğin bazı güzel şeyleri beklemeye almak. Büyük bir direnç kazanımıdır o. Mesela oruç çok güzel bir sabır temrinidir. Antrenmanıdır. Beden için ama. Yani aynı zamanda ruh için de tabii. Yani ben mesela çocuklara bir sevdiği çikolata alındı. Hemen yemesine izin vermeyin.
0: Biraz beklesin.
1: Beklemeyi öğrensin. İşte deyin ki yemekten sonra, 5 dakika sonra. Bir ama şey anlayabileceği bir gerekçe koyun, yoksa eziyet gibi algılayabilir.
0: Ya mesela yemekten sonra
1: o çocuğu. Bekleme anı müthiştir. O bekleme anı aslında sabrın güzelliğini gösteren bir şeydir.
0: Çok güzel bir terbiye edici yöntem.
1: Kesinlikle. Çünkü insanın iradesinin belirleyicisidir sabır becerisi. Yani iradeyle ancak olabilecek bir şeydir. Katlanmak değildir sabır. Bilerek, isteyerek onu tercih etme işidir. Ya da yapmayacağınız şeyi tercih etmeme gücüdür. O da bir enerji ister.
0: Tabii ki.
1: Sonuçta. Ve düşünsenize önünüzde çikolata. Çok istiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Hele bu beklemeyi Allah için yapıyorsun. Muhteşem bir terbiye. İnanılmaz. Bunu sıklıkla yapmak. Mesela bir şey almak istiyor. O alma şeyini ertelemek. Kısa sürelerle ertelemek. Daha sonra o bekleme anında geçen sürede bir olgunlaşma yaşıyorsunuz. Bu beceri çocukluktan kazanılmalı. İkincisi, nerede sabır gerektiği noktasında ölçülerimizde net olmalı. Yani bazen sabretmememiz gereken yerlerde sabrediyoruz. Bazen sabretmemiz gereken yerde de mücadele etmeye kalkıyoruz. Şimdi sabrın, daha doğrusu bizim sahip olmamız gereken vasıfların hareket noktalarını 3 saç ayağı derim ben buna. Bir tanesi kendini sabitlemek noktasında. Yani tercih olarak sabır. İkincisi, eğer baş edemiyorsan ve sabır noktasında artık gücün yoksa yönünü değiştirmek, yani hicretini yapmak. Bu önemli bir şey çünkü. İlla mekansal hicret anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Yani tekniğini değiştirmek bile bir hicrettir. Yöntemini değiştirmek bile bir değişimdir. Ve o değişimde rahatlatıcı bir değişimdir. Ve üçüncü aşamada cihat dediğimiz, yani mücahidelik. Yani bir tür çaba göstermek, enerji harcamak, eyleme dönüştürmek. O konuda artık tüm duyularınızla, tüm enerjinizle işin içinde olmak. Şimdi bu üçünden bir tanesidir her eylemimiz. Eğer bu üçü dışında bir şeyse o ilahi bir tanımlama içerisinde değildir. Her ne yapıyorsak ya sabır frame'inin içinde, ya hicret frame'inin içinde, ya cihat frame'inin içinde olmak durumunda, çerçevesi içinde olmak durumundadır. Dolayısıyla biz hayata bu gücü ortaya koyacak şekilde kendimizde bunun odağını koyduğumuzda şu rahatlamayı alıyoruz. Çevrenizde her kim varsa sizinle iletişim sorunu yaşadığınız olabilir. problem yaşadığınız olabilir. Onlar belirleyici değil. Belirleyici olan sizsiniz. Siz oradaki var olan problemi çözmek için hangi yolu tercih edeceksiniz? Sabrı mı? Hicreti mi? Mücahideyi mi? Yani dolayısıyla önce bunun kararını verdirecek koşullar vardır ama. Tutup sabır gereken tabii, yerde tabii. cihada kalkarsanız öldürülürsünüz. Evet. Yani dolayısıyla onun şeylerini ölçmek gerekiyor, güçlerini. Hı. Ve bunu da insanoğlu tespit edebilir. Yani kendisi fark edebilir. Şimdi bazen biz duygularımız ani olarak patladığında onu sabırsızlık gibi değerlendirebiliriz. Sabırsızlık bu ani patlamaların ortaya koyduğu bir şey değildir. Daha uzun vadeli, daha sakin zamanlarda verdiğimiz kararlar daha çok alakalıdır. Hmm. Yani anlık patlamalar o sabırsızlık gibi hemen tövbe edebildiğimiz ya da özür dileyebildiğimiz hemen anında o ani patlamanın bir sonucu olarak olduğunu karşıdaki de fark eder, siz de fark edersiniz. Ama daha uzun soluklu işlerde örneğin çocuğunuzun da beklediğiniz bir davranışındaki gördüğünüz bir eksikliği giderme noktasında yapacağınız her tür girişim ve o girişimle ona göstereceğiniz her tür o çerçevenin dışına taşmama işi sabır işidir mesela. Ama hoşgörüyle beslendiğinde sabır bir şey kazanır.
0: Melekeden güzellik. Bahsediyoruz sanki.
1: Tabii
0: değil mi
1: ki
0: hocam?
1: Kesinlikle ama öyle. Yani düşünsenize şimdi bizim böyle bir yükümlülüğümüz var mı? Allah'a
0: tabii.
1: karşı. Tabii. Yani benim sabretmem gereken yerlerde sabrettiğime ilişkin bir hesabı verecek miyim?
0: Tabii.
1: Emir var. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. İşte o Rabbimin hükmü dediğim belki de hani bir şeyim var, sıkıntım var, darlık var. Geçici bir dönemdir. Hep öyledir çünkü. O dönem için bir neyimiz vardır? Beklememiz vardır. O beklerken bundan şikayet etmeden, bunun için birilerini suçlamadan ve bunun için var olanına yetinerek.
0: Ümidi ve tevekkülü bir araya getirerek.
1: Tabii yani zaten bu kendimizle ilgili olduğunda o çok daha belirgin. Bunu karşımızdakine göstereceğimiz sabırla birleştiğinde ona duyduğumuz güveni de göstermek adına önemli. Hoşgörü zaten öyle değil midir? Bir gün onun da düzeleceğine inanç değil midir hoşgörü?
0: Tabii.
1: Yani onun da belli yollardan geçecek. Çünkü hiçbirimiz pat diye bir noktaya gelmedik.
0: O da bir sabır aslında. Onun doğruyu bulmasına tahammül göstermek, mühlet tanımak ve beklemek.
1: Yani o
0: yardımcı olma unsurlarını hariç
1: taşıyor. Tabii ki. Yani bir de genellikle insanın sözleri değildir etkili olan, halidir. Söz halinizle bütünleşikse söz direkt belli olur, gider yani. Halden geliyorsa, yoksa kendinizin yapmadığı bir şeyi yap demeniz bir kulaktan girer, öteki kulaktan çıkar.
0: Bir batılı düşünür öyle diyor. Riyakarın sözünde tesir yoktur diyor. Yani riyakarsa ne söylerse söylesin. Ama biz bugün tam tersi davranıyoruz sanki hocam. Yani halden ziyade sözle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Mesela çok ilginç gelir bana. Bizim halk arasında işte oya takarken işte şu renk takarsa şu anlama gelir. Kadın başörtüsündeki oya şu renge gelir. İşte bir şey söylediğinde aslında onun başka anlamları vardır. Kişinin irfanına bırakılmış, anlayışına bırakılmış manaları vardır. Biz bugün her şeyi izah etme, her şeyi söyleme, anlatarak çözümleme yolundayız. Halbuki siz başka bir şeyden söz ediyorsunuz. Yani hal diliyle, yaşayarak konuşabilmekten.
1: O duruşla zaten bazı şeyler diğerlerine sirayet eder. Mesela çok bas bas bağıran bir insana sessizce bakmak bile bir tesirdir.
0: Susturmaya yetebilir.
1: Ben öğretmen adaylarına onu söylüyorum. Diyorum sınıfınızda eğer sesler yükselmişse siz sesiniz daha çok yükseltirseniz sesler daha çok yükselir. Susun. Siz susunca bir süre sonra onlar da susacak. Ya da konuşmanız devam etmesi gerekiyorsa ses tonunuzu bir volüm aşağı indirin. o yüksek sesi kendisi duyduğu an, çünkü duyamadığı için bağırıyordur. Öyle bir şey var biliyorsunuz. Kalpten kalbe yol var ve kalp arasındaki yollar tıkandığında insanlar birbirlerine bağırır. Benim çok hoşuma gitti.
0: Güzel bir söz, evet.
1: Yani kalbim seni duyuyor noktasında. Ben sağ değilim mi getirecek bir şey bu tabii.
0: Evet.
1: Kalbin uzakta, onun için duyurmak için bağırıyorum mu bilinci olarak getirmek. Ben bu konunun özellikle Ramazan'a da gireceğiz.

0: geri döndü. Ay, çok hoşuma gitmişti. Hala maşallah. Çok kolay oruç tutabiliyorlar maşallah. Yani o beceriyi, o kontrolü ve o kontrolde kim olacak? Hiç kimse yok. Yani içse kim ne diyecek?
1: Kim ama görecek? Evet ama
0: Allah'ın gördüğü bilgisiyle o şeyi kurmak, iradeyi kuvvetlendiren bir şey. Sonrasında çok ciddi kararlar alması gerekecek. Tıpkı çeşme başı gibi.
1: Evet, sebatı öğretiyor yani, sabır sanki.
0: Belki yanlışa çağıracaklar, belki günaha çağıracaklar. Ama o tam o çeşmenin başında onu hatırlayacak, hayır diyecek. İşte o hayır deme becerisi, şimdi psikologlar söylüyor ya, çocuklarınıza hayır demeyi öğretin. Oysa hayır demeyi öğretmek değil, nerede hayır diyecek, nerede evet, evet diyeceğin ayrımını yapacak ölçüyü öğretin önce.
1: Evet.
0: Sonra o beceri zaten kazandırılacak. Kazanmak zorunda. Nerede nasıl davranacağı noktasında evet deme ile hayır deme arasındaki farkı koyabileceği referansları olmalı. Ben tabii yaşam içerisinde hani bir şeyleri kazanmış olunca imtihansız olacağın anlamına gelmiyor. Bir şey yaparsınız, daha büyük bir şeyle karşılaşırsınız. Bu bir süreç. Bu bir kemal süreci, yani olgunlaşma süreci. Bu bir kulluğun hadlerine ve o hadlerin kazanımlarına doğru giden bir süreç. Yani kim olduğunuzu, sınırlarınızı, o sınırlar içindeki özgür alanlarınızı ve o özgür alanların irade alanları olduğunu bilinciyle kazanım işi, yani yaşamla kazanılacak, tecrübeyle kazanılacak bir şey. Bir yandan da kişilerin hayat tecrübesi aslında bunu sağlamak üzere değil mi? Yani tam bunu test etmek üzere değil mi?
1: Tabii zaman zaman her türlü şeyle karşılaşıp bazen sabır, bazen sevinç, bazen keder, hüzün.
0: Evet, burada belki bizim ihtiyaç duyduğumuz, hani bir belki radyoda da dile getirmişimdir, çok etkilendiğim bir hikaye var. Kara Koyun Destanı.
1: Yok, anlatmamıştınız.
0: Kara Koyun Destanı beni çok etkiler ve zamanın birinde bir çoban, iyi bir çoban ama hakikaten.
1: Hakiki çoban.
0: Hakiki çoban ve koyunları konusunda çok marifetli ve ehil bir insan. O çevrenin ağasının, beyinin kızına aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Gidiyor, medeni cesareti de var. İsteyince bey de ağa da diyor ki sen necisin, kimsin de benim kızı istiyorsun. O da diyor ki ben çobanım. İyi bir çobanım. Öyle mi? O zaman kanıtla diyor. Kanıtla 3 gün koyunlarına tuz yedirilsin. 3 gün sonra kavalınla koyunları Dicle'den geçireceksin. Su içmeyecekler.
1: Of.
0: İçerlerse vermem kızımı. Hakikaten 3 gün boyunca tuz yediriliyor. Ve acılı kaval sesiyle çobanımız koyunları tek tek karşıya geçirmeye başlıyor. Bir tane kara koyun var. Diğerleri hepsi beyaz demek
1: ki. Ah, kara koyun.
0: İnatçı, bağımsız, sorgulayan. Diyor ki niye? Niye? Yani susamışım, içeceğim tabii ki. Niye içmeyeceğim? Ama o ben... Bu metafor içerisinde kendimi o kara koyuna, kaval sesini de vahyin sesine benzetirim. Yani öyle bir çalar ki der ki ya geçme, içme işte. Yani geç, ondan sonra bak sonunda çok şey var. Sabır noktasında hakikaten azmi umur dediğimiz o çok zor anlarda o kaval sesi çok faydalı gelir. Yani insanın sabrı tek başına kaldırması zordur. Hani onun için sabrı tavsiye edin diyor ya ayet. Hı hı. Yani ben sabrı nasıl tavsiye edebilirim? Sabrı bilmezsem edebilir miyim? Ama sabrın güzelliğini, sabrın hani o geçtikten sonra, o nehri geçtikten sonra aslında güzelliklerin asıl orada başlayacağını. Bu illa ölüm sonrası hayatı için söylemiyorum. Dünya hayatı içinde de. 2 gün sabretseniz 3. gün sabaha ereceğiniz kesin. Yani hayatımla şahit, herkes kendi hayatıyla şahittir. Evet. Hiçbir zor günler

0: İlelebet devam etmez.
1: İşte o kaval sesi bazen bir mümin kardeşinizin sesi olsun. Bazen vahyin sesi, o Peygamber Efendimizin yaşadığı siyerdeki bilgiler. Bunlarla hemhal olan bir insan kolaylıkla sabrı baş edebilecektir. Sabır tek başına yapılabilen bir iş gibi gözükse de kolaylaştırıcılar olmak durumundadır. O yüzden biz birbirimizin kolaylaştırıcısı olmak durumundayız. Çünkü sabrı tavsiye edenin bağımsızlığı olmalı. Hı hı. Bağımsız olan sabrı tavsiye edebilir. Ne demektir biliyor musunuz bağımsızlık? Kimseye minnetiniz olmayan demektir. Yani bizzati kararları tek başına alabilme şeyi olan insan yeteneği, ancak iradesi, sabrı tavsiye eder. Sabır birinin hükmüne, birinin zulmüne boyun eğdirmek değildir zaten burada. O yüzden diyorum ya, hani bir kavram bizden hesap soracaksa sabır soracak en başta. Çünkü o kadar kötü anlamlar yüklemişiz ki ona. Çekeceksin kardeş, sabret derken bir zalimin zulmüne boyun eğdirmeyi bir sabır demişiz. Hayır efendim. Tam tersine, ona boyun eğmemek illa onunla cihat etmek anlamında değildir ki. Onun dediklerini yapmayarak bize uyguladığı her türlü eziyete razı olmaktır. Ama onun dediğini yapmayarak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: her halükarda zaten ezileceksiniz. Zulüm karşısında.
1: Yani her halükarda, hani bazen şöyle durumlar olur. Ya ne diye mesela, gençlerin akılları böyle çeliniyor. İşte bak, bir sürü elbisen olacak. Bir sürü arkadaşın olacak. Yani o şeyde çeldiriciler sana öyle bir sunulur ki sanki onu yaptığın takdirde bütün sorunların çözülecekmiş gibi gelir. O bir imtihandır aslında. Yani o, siz o çözüleceklere inansanız bile hayır, Allah benim böyle davranmamı istemez. Kesinlikle demelisiniz. Bu noktada bazen hani illa yabancılarla belki yaşaması kolay ya da ayırt etmesi kolay, ama birbirimizle sabır ediliyorsak eğer nedir? Belki buraya girmek lazım. Hani evladımla, eşimle
0: belki, evet.
1: Sabır ediliyorsam. İşte burada neye sabır edeceğim, neye etmeyeceğim ayrımını koymak. Şimdi genellikle bazen taleplerimiz, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, biraz da lüks ihtiyaçlarımız için sabırsızlığı tercih edebiliyoruz. Yani bir an önce evimiz olsun istiyoruz mesela. Ya da arabamız olsun istiyoruz. Yani bir olmasa ne olacak? Yani ucunda ne var diye baktığınızda neyi kayıp? Kayıp benim bedenim ve ruhumla alakalı bir şey değil. Sadece başkalarına gösterdiğim ve kendimi ötekilerden daha güvende, tırnak içinde, sanal bir güvendir o üstelik, hissettiğin bir durum için eğer sabırsızlık yapılıyorsa bu sıkıntılı bir şey. Ama örneğin bir durum var ve bu durum sizi, işte bir hastalık olabilir, bir illet sınavı olabilir, bir fakirlik durumu olabilir, bir ara dönemlik geçici bir darlık olabilir, bir ara dönem aile arası ilişkilerde bir gerginlik olabilir. Bu gerginlikle, bu anlık fevri hareketli karar vermek değil, daha yukarıdan bakıp, daha bütünsel bakıp, 10 yıl sonrasını düşünüp, ahirette karşılaşacağımız hesabı düşünerek, bütünsel bakarak o an için belki karar vermeyi ertelemek bile bir sabır işidir, bir karardır. Beklemeye almak bile. Ki bazen insanoğlu doğruyu yanlışı çok net ayırt edemeyebilir.
0: Hele bu karışık ortamda, çağda.
1: Aynen öyle.
0: Çok daha
1: o zaman beklemeye almak. Belki istişareyi artırmak. Biraz daha sonra karar vermek için durmak bile bir sabırlı kararın gereğidir. O direnmenin gereğidir diyebiliriz. Tabii konu itibariyle belki hani ağır bir konu gibi gözükse de, ama insanın kendi iradesinin kuvvetini tanımlamada en zirve alandır sabır işi.
0: Evet.
1: Çünkü bizzat insan kendisi karar verir sabra.
0: Azmi umur. En zor karar.
1: En zor iş.
0: İş, evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugünkü programımız için. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, sizleri programımıza bekliyoruz. O vakte değin. Allah'a emanet olun efendim.

0: كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: من بس على إياله في يوم عاشوراء بس الله عليه في سنته كلها. أبو سعيد الهدري'den İbn Hibban ve Tayalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene. Aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene öyle hoş olacak. Arkasındaki hadis-i şerif: men vakara sahibe bid'atim fakat e'ane ala hedmil İslam. İki tane hadismiş bu aşure günüyle ilgili. Manası ikisinde aynı. Bir tanesini söylemiş olduk. İkisinde manası aynı kapıya çıkıyor. Diyor ki ikinci hadis-i şerifte, kim aşure gününde kendisine ve ailesine genişlik, bolluk sağlarsa, demek ki kendisi de biraz bolca böyle şey yapacak, ikram edecek kendisine de. O zaman Allah bütün senesi boyunca, aşureden sonraki bütün senesinde ona bolluk nasip eder diye. Demin okuduğum hadis-i şerif, men vakara sahibe bid'atin. Kim bir bid'at sahibine tiram ederse, hürmet gösterirse, saygı gösterirse, dinin yıkılmasına yardım etmiş, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Şimdi bid'at, dinde aslı esası olmayan, keyiften, efendim şeyden, kafadan, kembeden, efendim insanların çıkarmış olduğu yalan yanlış usuller. Bizim bütün gayretimizle dinin asliyetini korumaya çalışmamız gerekir. Biliyorsunuz duvarcılar duvar yaparken ne yaparlar? Bir tarafa bir kazık çakarlar, oraya bir ip bağlarlar, bu tarafa da bir kazık çakarlar, o ipe göre tuğlalarını dizerler. Birkaç tuğla yükselttikten sonra yukarıdan bir çekil sarkıtırlar, efendim tuğlaları hep o çekile göre yerleştirirler, duvar muntazam olur. Öyle yapmasa duvarın bir yeri girinti olur, bir yeri çıkıntı olur, bir yeri içe doğru olur, bir yeri dışa doğru olur, eğri büğrü olur. Yani ona bakmasa, hizaya bakmasa. Biz de bu duvar işçiliği gibi İslam'ı neye göre yapacağız? Peygamber Efendimiz'in tarifine göre, Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşayacağız. Herkes aklından bu iyi olsa gerek, kanaatimce bu doğrudur diye bir yol tuttursa ne olur? Tuğlada, her tuğlada bir santim bir santim oynaya oynaya duvarın yıkıldığı gibi bu din yıkılır. Hepimiz bütün gayretimizle sünnet-i seniyeye sarılacağız. Sünnetin zıttı bid'attır. Bid'atın doğrusu sünnettir. Yani Efendimiz'in yoluna bağlanacağız, sünnete bağlanacağız, dinde yeni bir usul çıkartmamaya dikkat edin. Şimdi hatırıma geldi, büyüklerden, din büyüklerimizden bir tanesi, hani Ramazan'ın hilali göründü mü, görünmedi mi, yarın oruç tutalım mı, tutmayalım mı, acaba Şaban'ın 30'u mu olacak, yoksa Şaban 29'da kalıp da yarın Ramazan mı olacak diye bir tereddütlü gün var, ona yevmi şek derler. Acaba Ramazan mı, değil mi filan diye. Şimdi ihtiyaten acaba oruç tutsak mı? O büyük zat diyor ki vallahi tutmam. Çünkü diyor Hristiyanlar öyle yapa yapa dinlerini bozdular. Yani usul neyse o usulü aynen yaparım. Ne az yaparım ne fazla yaparım. Dinin özünü muhafaza ederim. Hepimiz o titizlikte olur. Yani sünnetten fazla yapmak da doğru değil, az yapmak da doğru değil. Sünnete uygun yapmak esas. Bursa'nın valiliğini yapmış merhum paşalardan bir tanesi demiş ki bu caddeyi başından şu türbenin yanına kadar ağaçlandırın. Emrindeki şahıslar girişmişler çalışmaya. Bir zaman sonra teftişe gitmiş. Binmiş paytonuna paşa. O caddeden şöyle yürümüş. Türbenin yanına kadar gelmiş. Bakmış Ağaçlar daha ileriye kadar dikilmiş. Buradan ilerideki ağaçları sökün demiş. Neden efendim demişler, işte daha yani dediğinden de fazlasını yaptık ileriye doğru. Demiş ben sizi bilirim, bugün bir bahane bulursunuz fazlasını yaparsınız, yarın bir bahane bulursunuz dediğim kadar da yapmazsın. Tam söz dinlemeye alış. Bu bir fıkra yani ama güzel bir şey. Tam yapmaya alışmak lazım. Nasrettin Hoca'nın kazan tencere hikayesine döner. Yani komşudan ödünç kazan almış. Ondan sonra verirken içine bir tencere koymuş, öyle vermiş. Komşusu soruyor, ne oldu diyor, bu tencere ne oluyor? Demiş, tam sizin kazan bizdeyken doğurdu demiş. Bu tencere onun yavrusu, doğurdu. Adam sevinmiş tabii bir kazanla beraber, bir de tencere geldi diye. Bir zaman sonra yine kazan istemiş Nasrettin Hoca. Bildiğiniz fıkra ama yani şeye uyuyor. Seve seve vermiş, oh bir tencere daha gelecek diye. Beklemiş, beklemiş, beklemiş, kazan geri gelmiyor. Demiş, hoca efendi biz size bir kazan vermiştik. Ha demiş, sorma. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öldü kazan demiş. Ya hoca, kazan ölür mü? Doğurduğuna inandın da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yapmamıştır ama böyle bir şey. Yani bir fıkra güzel bir şey. İnsanoğlu kendi tarafına geldi mi diyor, aleyhine oldu mu istemiyor. Sünneti tam şey yapacağız. Az da değil, fazla da değil. Efendim Peygamber Efendimiz 4 rekat kılın demiş. Ben 8, 16, 32 direkt olmaz. Yani daha fazla yapıyorum. Hayır. Ne kadar dediyse o kadar yap. Ölçüye uygun olsun. Çünkü onun ölçüsünde şey vardır. Efendim Resulullah Efendimiz 33 Sübhanallah deyin demiş. Ben daha fazla derim. Tam diyelim diye bak dedelerimiz tesbih çıkartmışlar. 33 rakamı tam olsun diye dedelerimiz tesbih yapmışlar. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Rakam tutsun diye, şaşırmayalım diye tesbih yapmış. Sözü tam tutmak için. Oradan şey yapar. Efendim 33 yerine 35 olursa ne olur? Söz yerini bulmamış olur. Söz dinlemeye alışacağız. İşi muntazam yapmaya alışacağız. Bir yere gideceksek saatinde gitmeye alışacağız. Efendim yarın saat 3'te seninle buluşacağım. Tamam. O 3'te başına taş yağmadığı takdirde orada buluş. Sözünü yerine getir. Yarın sana şunu vereceğim. Şunu yapacağım. Ya vaat etme, ya inşallah de, ya şüpheli söyle, ya da yap. Yapamazsan da yani bir büyük özür olsun. Elinde olmayan bir sebepten. Ne yapayım? Arabaya bindim. Araba kaza yaptı. Hastaneye gittim. Kendimde değilim. Hani o zaman karşı tarafta tamam der. Haklısın der. Ama bu intizama alıştırmalıyız kendimizi. Ümmiyetle böyle bizi tenkit ediyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanlar zamanın kıymetini bilmez. Halbuki ne demek bilmemek? Bizden önceki Müslümanlar çok iyi biliyordu zamanın kıymetini. Zaman bir kılıç gibidir. İyi kullanmazsan seni keser demiş. Zamanın kıymetini bilmeyi bizim büyüklerimiz asıl tavsiye etmiştir ama biz o büyüklerin iyi talebeleri değiliz de onu gevşedik biz. Sosyal yapımız sarsıldı. Eski töreyi kaybettik. Yeni töreyi almadık. İki cami arasında beynamaz durumuna düştük. Yani sünnete sımsıkı sarılacağız. Bid'atlardan korunacağız. Yaptığımız işin bir aslı esası delili var mı ona göre yapacağız. Şimdi bana soruyorlar. Hocam Ayet-el Kürsü'yü okuduktan sonra tesbihe bir üfleniyor. Neden? Tesbihe üflemek yok ki. O üfleme Ayet-el Kürsü'den sonra kendisini hıfz etmek için olan üflemedir. Yani okuduğu duanın Ayet-el Kürsü, tesbihe üflemek değil o. Ama kimse bilmiyor şeyini, öyle tutturmuş, öyle gidiyor. Efendim, Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurmuş ki, sabah namazının arkasından her kim 3 defa Euzubillahissemîl-Alimineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim, Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti, Hüvallahüllezî'yi okursa 70 bin melek ona akşama kadar dua eder. Şimdi kimisi başlıyor, Euzubillahissemîl-Alimineşşeytanirracim, Euzubillahi bilmem ne, ondan sonra bilmem ne, peki Efendimiz böyle demedi ki. Efendimizin dediğini yapmak lazım. Başına ayet ekliyor, sonuna ayet ekliyor. Efendimiz söylemedi ki. Daha gerideki efendim Hadid suresinin ayetlerini ekliyor sonuna. Daha evvelki şeyleri. Yani sünnete uyacak her şeyimiz. Bid'at olmayacak. Hele itikatta bid'at olmamasına, amelde de bid'at olmamasına çok itina edeceğiz. Böyle titiz Müslüman olun. Saat gibi ne az ne fazla. Şimdi bir fabrikatör tanıdık anlatıyordu. İhale açmış askeriye. Battaniye alacak. 110 dirençli. Şimdi bizim battaniyemizi biz diyor götürüyoruz diyor. Ölçüyor, vuruyor. 125 çıkıyor. Alıyor adam. Tabii 125 daha sağlam demek. Yani 125 kilo taksam bile yırtılmıyor battaniye. 130 çıkıyor. Daha sağlam oluyor ama biz ziyan ediyoruz. Yani daha çok iplik harcamışız. Daha şey yapmışız. Zarar bizden. O alıyor tabii. Ölçüyor. 90 olursa almıyor. Bu zayıf diye almıyor diyor. Bizimki bir öyle geliyor, bir öyle geliyor. Kimisi ıskataya çıkıyor. Kimisi iyi oluyor filan. Filanca efendi dedi. Fabrikası ciddi. O geldi, battaniyeleri koydu. Tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110. Geçen gün bilmem nereden kuzu gelmiş. Hepsi şu kiloda gelmiş. Adamlar nasıl, Yani kuzu birazcık şişman olur, birazcık zayıf olur. Hayır. Hepsinin kilosu tartıya vurmuşlar, tıkır tıkır aynı. İntizam Müslümana yakışır. Yani her şeyi. Çünkü Allah bize intizamı öğrenelim diye namaz vakitleri koymuş, belirli vakitlerde ibadetler koymuş. Bizim her şeyimiz saat gibi çalışmalı. Onun için kim bir bid'at sahibine hürmet ederse dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Çünkü o bir bid'at çıkartır, alkış toplar, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır, alkış toplanır, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır. Sonunda bu dinin doğrusu kalmaz ortada. Arnavutluk'ta adamlar tekke varmış, rakı ikram etmişler giden. Böyle şey olur mu? Nereden nereye gitmiş yani? Tekke ne, içki ne? İslam nerede, içki nerede? O kadar bozulmuş. Onun için sünnete sımsıkı sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine sımsıkı sarılacağız. Bid'attan uzak duracağız. Bid'at ehli bir insana da hürmet etmeyeceğiz. Senin bu yaptığın doğru değil. Hizaya gel. Benim sana sevdiğim senin dindarlığından, iyi halliliğinden, ahlakından. Edepsiz bir kimseyi alkışlarsanız edepsizliğini arttırır. Hatta çocuklara bile ben söylüyorum. Annesine babasına söylüyorum. Kızım gülme şu çocuğa. Yanlış bir şey yaptığı zaman gülme. Küçük çocuktur diye gülüyorlar. Ondan sonra huyu bozuluyor. Babasının sigarasını almış bir yerde çocuk tüttürüyor. Bütün ahali gülüyor. Ya niye gülüyorsunuz? Men veliye burada hareketlemiş ama vülliye de olabilir bu kelime. Min emrin nasi şeyen fe ağzlaka babehu dünel miskini evil mazlumi ev zevil haceti ağlaqallahu dünehu evzabe rahmetihi inde hacetihi ve fakkarahu inde hacetihi ve fakrihi efkaru ma yekunu ileyh. İbni Asakir ve Ahmed İbni Hanbel yazmışlar bu hadisi şerifeyi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Müslümanların, insanların diyor, nas diyor, insanlar. İnsanların başına bir memuriyetle bir insan getirilmişse, sen git falanca yere şu vazifenin başına geç, insanların tepesine çık, idareci ol diye bir vazifeye getirilmişse bir kimse. O da fe'ahlaka babahu kapısını kapatmışsa, kime karşı? Dûnel miskini evil mazlumu ev zevil haceti. Fakir ve miskinlere karşı kapatmışsa, zulüm gören insanlara karşı kapatmışsa, ihtiyaç sahibi kimselere karşı kapatmışsa. Yani fakir geldiği zaman ben açım, açığım, sen de buranın reisisin, valisisin, efendim beyisin, paşasısın, işte ihtiyacım var, ver. Diyemiyor ki kapı kapalı. Efendim veyahut mazlum birisi onu dövmüş, elinden malını almış. Efendim nereye şikayet edersen et, korkmuyorum diyor. O da gelmiş o yüksek adama şikayet edecek, kapı kapalı. Yanına giremiyor adamın. Derdini anlatamıyor. Zulme uğramış, derdini anlatacak yer yok. Veyahut bir başka işi var. Başka bir ihtiyacı var. Efendim kapısı kapalı. Ha, sen misin? Hem memuriyete geçmişsin, bir vazifeyle vazifelendirilmişsin, hem de yanına adam yanaştırmıyorsun. Kapıları kapatmışsın, nöbetçileri dikmişsin, kimseyi yanına sokmuyorsun. Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Ne zaman? İnde hacetihi ve fakrihi. Allah'ın rahmetine çok ihtiyacı olduğu zaman, çok muhtaç olduğu zaman, çok sıkıntıda olduğu zaman Allah da ona kapısını kapatır. Sana rahmetimi vermiyorum, nasip etmiyorum. Sen o zaman kapattın o ihtiyaç sahiplerine karşı kapını diye. Efkaru ma yekunu ilehi. Yani en çok muhtaç olduğu zamanda Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Bu da deminki hani o Müslümanların hizmetine koşmanın karşılığında bir hadis-i şerif. Koşmamanın cezası. Demek ki memuriyetler, amirlikler, idarecilikler halka hizmet içindir. Halka hizmet için koşacaklar, gayret edecekler ve şikayetleri dinleyecekler. Şikayetleri dinleyecekler, ihtiyaç sahibinin kendisine ulaşmasına yardım edecekler. Çünkü bu makamların hastalıklarından birisidir. Etrafına toplanan dal kavukları aşamaz. Etrafını bir halka çevirir. Ha falanca yere falanca yüksek dereceli şahıs geldi. Tamam biz bunun etrafını alalım. Bunu yağlarız, ballarız. İşimizi yürütürüz. Bütün efendim çıkarları bizim tarafımıza döndürürüz. Ötekileri de yanına sokmayız. Böyle etrafını alırlar. O da duymaz haksız sözleri, şikayetleri vesaireleri duymaz. Aracılar getirmezler bu tarafa şeyi. Onları aşabilmek lazım. Halka inebilmek lazım. Halktan dinleyebilmek lazım. Söylediği zaman kızmamak lazım ve koşmak lazım, takip ettirmek lazım. Yani yüksek makamların tehlikesi etrafını saran dal kavuklardır. Ve halktan kesilmesidir. Halktan kesilmeyecek, hizmete koşacak. İnsanların efendisi hizmet eden, yani efendilik diye bir şey yok, hizmet var. Hizmetten şeref kazanmak var. Bu mananın bir iki hadisi şerifle daha devamı var. Men vülliye minküm amilen diye bunu da harekelemiş. Amelen olabilir. Fe eradallahu bihi hayran ceale lehu veziren salihan izanesiye zekkerehu ve in zekkere eanehu. Hazreti Ayşe validemizden rivayet, Beyhakî kitabında rivayet etmiş. Sizden biriniz bir işe tayin olunursa veyahut devlet memuru olarak tayin edilirse, iki okunuşa göre mana böyle ve Allah da o kimsenin hayrını istiyorsa, o kimseyi seviyor da ona hayır murad ediyorsa Mevlamız ne yapar? Ce'ale lehu veziren salihan. O adama bir salih vezir nasip eder. Vezir yani viziru vebali taşımakta yardımcı olan muavin demek. Yani illa padişahın sadrazamı veziri manasına değil, o kimseye o vebali mesuliyeti taşımakta yardımcı olacak bir hayırlı muavin tayin eder. Bir işin başına gelen kimsenin hayrını istiyorsa Allah ona güzel bir yardımcı, salih bir yardımcı nasip eder. O salih yardımcı eğer hayırı unutursa o amir hatırlatır. Efendim şöyle yapacaktık, şöyle yapmamız doğru olurdu. Ha iyi hatırlattın, öyle yapalım. Hatırlatır, unutursa. Ve in zekkere e'anehu. Eğer hatırındaysa, hadi ey muavin bey, hani şu işi yapacaktı bugün, tamam efendim müdür bey, beraberce koşturalım, gidelim filan, yapılışına yardım eder. Yani Allah'ın hayır murad etmesinin emaresidir insanın yanındaki efendim muavininin yardımcısının böyle salih bir kimse olması. Allah cümlemize her hususta, her yerde böyle salih arkadaşlar, unuttuğumuz zaman bize hatırlatacak, hatırladığımız zaman onu yapmakta yardımcı olacak, güzel dostlar nasip eylesin. İşleri böyle şevk ile, zevk ile yapıp Allah'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife malum.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está no Brasil ou se você está na Austrália, não importa, o importa é que você esteja podendo acompanhar aqui o nosso programa. Bem-vindos ao mais um programa do Blessed to be Here. Como sempre, eu falo, agradecidos por estar aqui, por sermos bem recebidos pela sociedade australiana. E claro, né, como é que a gente, brasileiro, como é que a gente pode daí dar um molhinho nesse país ainda, para ficar ainda mais maravilhoso. Então, vocês que acompanham a gente nas redes sociais, hoje mais um programa, mais um convidado, como sempre, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o universo de comunicação, publicidade e propaganda. E eu tenho o prazer de trazer o convidado de hoje, um amigo pessoal, mas antes de ser amigo pessoal, um companheiro de trabalho, que chama-se Renato Jardim, né? E Renato Jardim tem uma história fantástica em propaganda, temos uma história de amizade, uma história de trabalhos em conjunto, é também muito legal, que dá para dividir com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o universo da propaganda, o universo da criatividade, ele também é músico, então o universo da criatividade é como músico e vários outros assuntos que a gente vai destacar hoje aqui. E também vamos falar um pouquinho das diferenças e das características, eu não diria de diferenças, mas mais das características do universo de publicidade e propaganda entre Brasil e Austrália, traçar ali um paralelo. Então, eu queria dar as boas-vindas para o meu amigo Renato. Renato, bem-vindo, obrigado por participar, né?
3: Olá, obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui com meu grande amigo Barbato.
2: Ele antes do programa, talvez eu te chamo de Barbato ou Dudu, porque né, os amigos mais íntimos me chamam de Dudu e tal, que é como minha família me chama, né? mas agora ficou mais complicado, porque agora o Dudu, meu filho, é chamado de Dudu, então aí né, deu uma complicada. Mas o Renato, ele tem uma história fantástica, ele vai contar aqui, eu vou apresentar um pouquinho, né, dando um pouco a biografia do Renato, mas é ele que vai contando ao longo desse bate-papo a experiência dele de vida e como é que ele toca aí a carreira, como é que hoje eu sei que a filha Laurinha já voltou? Ainda não voltou ainda não, né? Ainda tá viajando.
3: Não, ele tá lá, né? Tá no intercâmbio lá, volta em agosto.
2: Volta em agosto. Então, quer dizer, ele vai contar tudo isso aqui pra gente. Então, Renato, mais uma vez, obrigado. E aí, como a gente sempre inicia, e eu tava explicando aqui antes de começar o programa com o Renato, é o seguinte, como é que a gente... Deixa eu ajeitar aqui, opa, tô eu fazendo besteira aqui. Como é que a gente faz aí a gratidão do dia, né? Como é que eu agradeço aí, né? Eu, cara, não tenho como não agradecer exatamente pelo programa que eu estou fazendo com o Renato. O Renato, assim como o Renato, o André, aí eu poderia citar aí uns 6, 7 pessoas muito marcantes no meu início da carreira, mas o Renato tinha paciência comigo, porque eu era redator júnior ali, ele já era redator sênior, e o André também, e eles tinham muita paciência comigo. Eu era um chato que ficava colando neles ali para ver se eu pegava, né, aprendia alguma coisa. Aí tem Renato, André, Antônio Mário, Álvaro Gabriel, é muita gente bacana. E a minha gratidão do dia é exatamente essa, tá tendo essa oportunidade de conversar com o Renato, trazer o Renato para contar a história dele, que eu sei que é fantástica e para mim tem um laço, digamos, emocional forte. Então, obrigado, Renato. Minha gratidão do dia é ter a conversa com o meu amigo Renato aqui pelo rádio. E aí, Renato, você tem que fazer a sua da gratidão do dia, não vai ter jeito. É.
3: Não, você falou da minha filha aí, que eu estava anotando aqui. A minha gratidão do dia é a minha filha. A minha filha já está uns 3 meses na Alemanha. Ela está fazendo um intercâmbio, ela estuda design. E a minha gratidão é ver o quanto ela está se desenvolvendo lá, tendo a oportunidade de lidar com várias culturas, né, de conhecer gente de vários lugares, se adaptar. E o conhecimento mesmo, né, tudo que está em volta disso, né, é uma evolução, uma oportunidade de evolução de conhecimento. Eu tenho uma gratidão enorme também por ela ser uma pessoa criativa.
2: Teve que puxar, né?
3: Ela estuda design, mas a gente consegue sempre ver ali a coisa da ideia, né? Uma ideia que gera um sapato. Esses dias ela mostrou um sapato novo que ela está desenvolvendo e tinha uma ideia específica que estava bem no nascedor. Então a gente conversa sobre isso, né? O caminho que percorrem as ideias que são as ideias vitoriosas, né? E a gente entender como que elas precisam de cuidado, seja num texto, seja numa crônica, seja numa campanha publicitária ou num sapato. Então,
2: a gratidão do dia é sobre a Laurinha.
3: É a minha filha.
2: Então, Laurinha, um beijão, né? Espero que em algum momento você veja o vídeo no YouTube ou nas redes sociais, você consiga escutar aí o seu pai, e aqui fica o meu beijo também. E aí, como a gente sempre começa o programa, mas nesse início do programa a gente toca uma música, que é a música meio que dá o tom e a vibe do programa, e o Renato escolheu uma música particularmente que a gente tocou semana passada, mas vale a pena, não com a voz do Jorge Benjó, a gente tocou porque o programa da semana passada a gente fez sobre Copa do Mundo. E aí, como a gente fez sobre Copa do Mundo, eu toquei a versão, né, do Sérgio Mendes por causa daquela campanha com a Nike. Então, é bom porque a gente vai escutar agora uma outra versão, que é a música escolhida pelo Renato. Então, nós vamos tocar a música aqui agora. E aí, é uma vinheta e a música, e a gente volta já já para a conversa com o meu amigo Renato Jardim.